0: Yani bu sene de olabilir ne güzel. Sene.
1: Sene.
0: Johnny Sam, thank you so much.
1: Sam, 10, 10, 4.